0: bir bilgisayar mı alalım?
1: 37.
0: 10W 219 on Maryland temporary tag, Tango 287-4168, it's a white Tesla.